ebe kwa atum akofa kese bwene di abore keep on hot pepper uye still being kwa ibe na uye ni adia mshuwa spaghetti bina uye ana mshuwa ya shishin sudansu ete e keep on hot pepper fire blatter ni kini yazimi kache sebra mkono mkukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
eh via black tonic danish arutin drugs and a confess with the edit by yeah it's my boy pa samson honali yo honam tutu a uti power am show one rapino rapino pink like a sepa it's my boy na fe so prince ni na so etim adwane dem fe si wan afi kwadon afi dia to dem ko fa news ni fan bro china dia kan ina betro so edit amau pa